en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Yavaşça azıcık sakin ol.
1: Gelecekteki Edis'e bir mesajın var mı?
2: Sakin ol.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

söylerdik belki doğum sancısının ne kadar şiirsel olduğunu. Korkmasaydık kadınların, kadınların gazabından. Haber salın sözün ordularına. Kaç satırlık canı kaldı hepimizin. Ya korkular alır beni, ya ben korkuları. Doğrudur ayaklarımızın her mevsim üşümesi. Geçmez diyorlar insanın ilk ürpermesi. Tohum eken gölgesinde bekleyen elinden gelen sen. Yine ikimiz mi kaldık? Sarhoş hüzünlerden şarap olamadık. Harap olduk mayhoş hüzünlerden. Gönlümüz yıkılırken seven sevdiren bir dev

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.
2: Hedef şaşırtma.

her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce yaşatır evi tarzıyla,
1: yakışır bana Bellona. Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
2: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam.
1: Centilmente tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 23 Haziran 2026 Salı sabahındayız. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberlerini, sıcak gelişmeleri elimizden geldiğince aktarmaya çalışacağız değerli dinleyenler. Sıcak bir gelişmeyle başlayacağız. Dışişleri Bakanlığı Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı açıklarında Türk sahipli kuru yük gemisine yapılan saldırı hakkında açıklama yaptı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada dün sabah Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı açıklarında insansız hava aracıyla saldırıya uğrayan Türk sahipli Panama bayraklı geminin mürettebatında yer alan iki vatandaşın yaralandığı öğrenildi. Vatandaşlarımızın durumları Kiev Büyükelçiliğimiz, Odessa Başkonsolosluğumuzca yakından takip edilmektedir. Rusya-Ukrayna savaşındaki tırmanmanın bir sonucu olarak Karadeniz'deki çıkarlarımızı ve bölgesel güvenliği tehdit eden saldırılardan duyduğumuz rahatsızlık her iki ülkenin makamları nezdinde dile getirilmektedir. Karadeniz'de sivil gemilerin seyri sefer emniyetinin sağlanması ülkemizin temel öncelikleri arasında yer almakta olup ilgili tüm tarafları bölgedeki gerilimi düşürecek önlemler almaya çağırıyoruz ifadelerine yer verilmiş. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan böyle bir açıklama yapılmış. Halen Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta Türkiye diplomasi olarak barış çabalarını sürdürüyor değerli dinleyenler. Dönelim Orta Doğu'ya. İran'la Amerika Luzer Gölü konferansı sonucunda ateşkes anlaşması üzerinde anlaştı. Heyetler savaşı sona erdirmek için 60 günlük ateşkes ve müzakere sürecinin başlatılmasına karar verdi. Alınan kararın ardından Amerika Hazine Bakanı Scott, İsrail petrolünün üretiminin teslimatı ve satışına izin veren 60 günlük geçici bir genel lisans yayımladığını duyurdu. Amerika Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada ise anlaşmaya uymazlarsa yapmam gerekeni yapacağım diyerek İran'ı bir kez daha tehdit etti değerli dinleyenler.

Efendim devam ediyoruz. Birinci sayfa haberlerini, detay haberlerini sizlere aktarmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenler. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in bugün partisinin grup toplantısında konuşmaya karar verdiği açıklandı. CHP grup toplantısının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılması bekleniyor. Özel'den kürsü resti denilmiş. Özel geçtiğimiz hafta bir gazete yaptığı açıklamada grup toplantısı yapacaksa grup yönetim kurulunun kararıyla ya da milletvekillerinin beşte birinin imzasıyla olabilir. Ne sayınız var, ne yetkiniz var, olacak iş değil sözleriyle Kemal Kılıçdaroğlu'na rest çekmişti. Milletvekili grubundaki sayısal çoğunluğunu dikkate alan Özel cephesi, Kılıçdaroğlu yönetiminin meclis grup toplantısı yapmaya yönelik girişimlerinin sonuç vermeyeceğini, çünkü meclis iş tüzüğünün yanı sıra partinin meclis grup yönetmelik hükümlerinin de bu konuda kendilerini yetkili kıldığını savunduğu tarafların daha önce yaptıkları açıklamalarla ilgili şu ana kadar geri adım atmamaları nedeniyle gözler bugüne çevrilmişti değerli dinleyenler ve bugün özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki CHP'nin grup toplantısında Özgür Özel'in konuşma yapacağı belirtilmiş değerli dinleyenler. Ümraniye'de silahlı saldırıda öldürülen futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı cinayeti davasının ilk duruşması dün görüldü. Müebbet hapis cezası talep edilen Alaaddin Kadayıfçıoğlu ve Aleyna Kalaycıoğlu'yla 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan İzzet Yıldızan ilk kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık Aleyna Kalaycıoğlu, olay anında ben ilk defa Alaaddin'in silah taşıdığını gördüm, araçtan indi, sadece konuşacağım dedi, öyle indi arabadan, daha sonrasında silah patlayınca korktum, elim ayağım boşaldı ifadelerini kullandı. Diğer yandan duruşmada tanık olarak dinlenen Vahap Canbay, olay anını anlatarak biri indi araçtan cama vurdu, benim oturduğum cama vurdu, kapıyı açtım, sizi bir daha burada görmeyeceğim dedi, silahı içeriye doğrulttu ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti sanık Suhal Kalaycıoğlu'nun ev hapsi cezasının kaldırılmasına ve tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi değerli dinleyenler.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri değerli dinleyenler. İstanbul Seyrantepe'deki araştırma hastanesine taciz skandalı yaşandı. Bir temizlik çalışanı hastanede tedavi gören yaşlı bir hastaya cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi. Olay adliyeye yansıdı, personel tutuklandı. Tedavi gören 80 yaşındaki kadının yanına çok sık gidince dikkat çekti deniliyor. Temizlik bahanesiyle perdeleri çekiyor, hastaya cinsel tacizde bulunuyordu. Hemşirenin ve diğer hastaların dikkati hastanedeki taciz skandalını ortaya çıkardı. Olay İstanbul'da Seyrantepe, Hamidiye, Etval Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir temizlik personeli hastanede tedavi gören yaşlı kadın hastaya kendinde olmamasını fırsat bilerek tacizde bulunuyordu. Hem diğer hastalar hem de hemşire durumu fark etti. Olaya müdahale eden hemşire hastane yönetimine durumu bildirdi. Sağlık Bakanlığı'nın suç duyurusunda bulunması üzerine temizlik çalışanı gözaltına alındı, adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı. Hastalığın sağlık durumununsa iyi olduğu öğrenilmiş değerli dinleyenler. 6 ay önce Kocaeli'de denizde ölü bulunan Romanyalı dalgıçın sırrı çözüldü. Rumen dalgıçın İtalya'dan Türkiye'ye gelen bir geminin altına yerleştirilen uyuşturucu almak için dibe daldığı ancak burgun yediği ortaya çıktı. 3 suç ortağının ise bu olay üzerine kaçtığı anlaşılmış. Romanyalı dalgıç Kocaeli'de denizde ölü bulunmuştu. Uyuşturucu taşıyan geminin altına yerleştirilen Zula'yı almak için dalış yaptığı ortaya çıktı. 24 Ocak'ta yaşanan bir olaydı değerli dinleyenler. Kendi işini yapanlar dikkatleniliyor. 1 Temmuz'da başlıyor. Artık 17 milyon TL cezası var denilmiş. Türkiye Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, 2025 yılı cirosu 3 milyon lira ve üzeri olan mükelleflerin en geç 1 Temmuz'a kadar e-fatura ve e-arşiv sistemine geçiş zorunluluğu bulunduğunu belirterek, zorunluluğu olduğu halde kağıt fatura düzenlemeye devam edildiğinde işletmelere vergi usul kanununa göre usulsüzlük cezaları kesilecek ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
5: Dünyanın yerel radyosu
6: Sinerji.

Kılıçdaroğlu'nun bana bir özür borcu var ifadelerini kullan. Adalar Belediye Başkanı Akpolat tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi deniliyor. Mersin'de Silifke Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 kişiden Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da aralarında olduğu 8 kişi tutuklandı deniliyor. Ankara Valiliği 36. NATO zirvesi kapsamında 28 Haziran saat 00'dan 10 Temmuz saat 23.59'a kadar toplantı yasakları getirildiğini duyurdu. İşte alınan tüm önlemler deniliyor. Amerika Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen sürecin olumlu ilerlediğini belirtti. Eğer İran anlaşmanın gereklerini yerine getirmez ya da uygun davranmazsa yapmam gerekeni yaparım ifadelerini kullanmış.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce
1: yakışır bana Bellona.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
0: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
0: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
0: 0555 463 77 77.
1: Reklam.
3: Trafikte de en iyisi Radyo Sinerji.
4: Efendim, radyonuzda birinci sayfa programı devam ediyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları var. AK Parti Genel Merkezi'nde MKYK toplantısına ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi Ömer Çelik. Açıklamasında Sayın Bahçeli'nin açıklamalarının son derece önemli olduğunu belirterek partimiz açısından Cumhurbaşkanı adayımız önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır dedi. Partimizin bütün organları kararlı duruş sergilemektedir. Sayın Bahçeli'nin açıklamalarına teşekkür ediyoruz ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler. Haber başlıklarına bakalım. Akdeniz'de korkutan deprem AFAD duyurdu deniliyor. Dışişlerinden Katar'daki patlama ile ilgili taziye mesajı denilmiş. Emekliye 30.000 TL'yi aşan promosyon fırsatı deniliyor. Balıkesir'de alevler geceyi aydınlattı. Otluk alanda çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü. Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurum Futbol Kulübü teknik direktör olarak Serkan Özbalta ile sözleşme yenilediğini duyurmuş değerli dinleyenler. Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre ulusal kulüp lisans sistemi kapsamında en üst 3 lig olan Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve Nesine 2. Lig'deki kulüplerin başvuruları sportif altyapı, personel idari, hukuki ve mali kriterlere göre incelendi. Kulüp sayısı 29'a yükseldi deniliyor değerli dinleyenler. Silifke Belediyesi'nin yönelik rüşvet soruşturmasında belediye başkanı dahil 9 kişinin tutuklandığı aktarılmış. Osmaniye'de sokak ortasında bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Dünya şampiyonu Ayşegül Açık'a coşkulu karşılama. Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem AFAD duyurdu. Dün 22.28'de meydana gelmiş deprem merkez üssünün Antalya'nın Kaş ilçesine 80 kilometre uzaklıkta olduğu belirtilmiş.

haber başlıklarını, detay haberlerini sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu 1. Lig'de takım harcama limitlerini belirledi deniliyor. Ufuk Özkan'ın son hali ortaya çıktı denilmiş. Amerika Başkanı Donald Trump'tan İran için flaş nükleer açıklama deniliyor. Sivasspor'un olağan genel kurulunda kayyum açıklaması, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un olağan genel kurulunda başkan adayı çıkmaması üzerine yaklaşık bir ay önce kulübün yönetimini geçici olarak devralan Divan Kurulu Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'le görüşme kararı aldı deniliyor. Ankara'da NATO zirvesi önlemleri 13 gün süreyle eylem ve etkinlik yasağı deniliyor. Ankara Valiliği 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde yapılacak 36. NATO zirvesi kapsamında kent genelinde güvenlik tedbirleri alındığını duyurdu. Bu kapsamda 28 Haziran saat gece 00:00'dan 10 Temmuz saat 23:59'a kadar toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, protesto, stand açma, çadır kurma ve benzeri eylem ve etkinliklerin yasaklandığını belirtmiş. İstanbul Başakşehir futbolda 2026-2027 sezonu hazırlıklarına başladı deniliyor. Karadeniz'de Türk gemisine saldırı, 2 vatandaşımız yaralandı denilmiş. 4 kayık İstanbul'a geldi. Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın yardımcılığını yapılacak 4 kayık İstanbul'a geldi. Bu haberin detayı yer alıyor. Messi, Dünya Kupası'nda en çok penaltı kaçıran futbolcu unvanına sahip oldu deniliyor. Profesyonel liglerde lisanslı kulüp sayısı 29'a yükseldi denilmiş. TFF yeni sezonun harcama limitlerini açıkladı. Kayseri'de zincirleme kazada 5 kişinin yaralandığı aktarılmış.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya değerli dinleyenler. Vatandaş tepkili, yerli karpuz çıkmasına rağmen marketlerde hala İran karpuzu satılıyor denilmiş haberin başlığında. Türkiye'de yaz sezonunun başlamasıyla birlikte Adana, Antalya, Mersin ve Diyarbakır başta olmak üzere birçok bölgede yerli karpuz hasadı hız kazandı. Zincir marketlerde hala İran meşeli ve ithal karpuz satılması tüketicilerin tepkisini çekiyor. Migros, BİM, Şok ve A101 gibi büyük market zincirlerinde menşei İran etiketli karpuzların raflarda bulunmaya devam etmesi sosyal medyada tartışma konusu oldu. Vatandaşlar, yerli üreticinin ürününün piyasaya çıktığı dönemde ithal karpuz satışının sürmesini eleştiriyor. Özellikle fiyatların düşmeye başladığı bu dönemde tüketiciler hem yerli üreticinin desteklenmesini hem de marketlerde önceliğin Türk çiftçisine verilmesini istiyor. Bazı vatandaşlarsa marketlerde menşei bilgisinin küçük yazılması nedeniyle ithal ürünü fark etmeden satın aldıklarını söylüyor. Yine bazı vatandaşlar zincir marketlerin maliyet nedeniyle ithal ürünü tercih ettiğini öne sürüyor. Yerliye destek verilmesi gereken zamanda raflarda yabancı ürün görmek doğru değil ifadelerini kullanmış. Uzmanlara göre ise sezon geçişlerinde marketlerin önceden yapılan tedarik anlaşmaları nedeniyle ithal ürün satışını bir süre daha sürdürebileceği belirtiliyor. Ancak yerli arzın artmasıyla birlikte önümüzdeki haftalarda marketlerde Türk üretimi karpuzların daha fazla yer alması bekleniyor. Şimdiden vatandaşımıza afiyet olsun. Alana, parası olana tabii ki, parası olmayana da kolaylıklar diliyoruz.

0: Reklam. Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
1: Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
0: Reklam.
3: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
4: Maksimum Müzik, Radyo Sinerji.

Yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşıyoruz. Haber başlıklarını aktaralım, detay haberlerini aktaralım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede İran'la Amerika arasında varılan mutabakatın memnuniyet verici olduğunu, müzakereleri sabote etmek isteyenlere karşı dikkatli davranmanın önemli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Irak Başbakanı Ali Zeydi ile de bir görüşme gerçekleştirdi deniliyor. Adalar Belediyesi soruşturmasında 35 şüpheli hakkında tutuklama talebi denilmiş. Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü atama kararnamesi tamamlandı deniliyor. Ankara'da NATO zirvesi tedbirleri kapsamında bazı etkinlikler yasaklandı. Kubilay Kağan Kundakçı cinayetine ilişkin sanıklar hakim karşısına çıktı deniliyor. Sapanca'da 11 kilometrelik yeni duble yol yapılacak. Silifke Belediyesi'nin yönelik soruşturmada Başkan Turgut ve 7 şüpheli tutuklandı deniliyor. İETT otobüsüyle bir tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Gaziantep'e iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı. 76 ilde uyuşturucu tacirlerine operasyonda 976 şüphelinin yakalandığı aktarılmış.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
5: Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.
6: Evet, bu bölümde haber turumuzu sonlandıracağız. Az sonra da yurtta hava durumuna göz atıp vedamızı gerçekleştireceğiz değerli dinleyenler. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir alışveriş merkezinde kendisini Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı olarak tanıtıp denetim yaptığı görüntülerin sosyal medyada yer alan şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılık, kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi suçu kapsamında hakkında soruşturma başlatılan şüpheli FA ile ilgili olarak gözaltı kararı verildiğini, arama ve el koyma talimatı verildiğini, şüphelinin yakalanmasına çalışıldığını belirtmiş açıklamasında değerli dinleyenler. İstanbul Eyüp Sultan'da pastanede gaz kaçağı, 5 çalışan tedavi altına alındı, çıkan gazdan zehirlendi deniliyor. Adalet Bakanlığı'ndan 81 ile organize suç örgütleriyle mücadele genelgesi deniliyor. Gaziantep'te iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı. Stuttgart, Gaziantep seferini yapan yolcu uçağının Gaziantep Havalimanı inişinin ardından lastiğinin patladığı, uçaktaki 186 yolcuyla 6 mürettebatın güvenli şekilde tahliye edildiği aktarılmış değerli dinleyenler. Fenerbahçe'nin yönetim toplantısında yeni planlamalar görüşüldü deniliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan diplomasi trafiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ve Irak Başbakanı Ali Zeydi ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde Türkiye'nin İran ve Irak'la ikili ilişkileri, bölgesel gelişmeler, enerji savunma sanayi, ulaştırma işbirliği ve bölgede barışın güçlendirilmesi konularının ele alındığı belirtiliyor değerli dinleyenler. Karadeniz'de Türk gemisine saldırı, 2 vatandaşımız yaralandı. Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapılmış. Ankara'da NATO zirvesi önlemlerinde 13 gün süreyle eylem ve etkinlik yasağı Ankara Valiliği tarafından duyurulmuş haber başlıklarımızdı.

Evet, programımızın son bölümünde yurtta hava durumuna göz atacağız ve vedamızı gerçekleştireceğiz. Değerli dinleyenler, bugün yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Bitlis, Hakkari ve Şırnak hariç Doğu Anadolu'yla Niğde, Kayseri, Sivas, Rize, Artvin, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgar uyarısı ve toz taşınımı uyarısı yapılmış. Doğu Anadolu'nun güneybatısıyla Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeybatı, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli, tedbirli olmaları gerekmektedir deniliyor. Yine Güneydoğu Anadolu'da toz taşınma beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir ifadelerine yer verilmiş değerli dinleyenler. 23 Haziran 2026 Salı sabahında sizlere Radyonuzan birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktarmaya çalıştık. Yarın haftanın tam ortasında 24 Haziran Çarşamba sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.

0: Saat 10. Hava durumu.
1: Tokat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 22 derece olacak. Sivas'ta bugün hava parçalı, zamanla çok bulutlu ve orta şiddette yağmur bekleniyor, en yüksek sıcaklık 23 derece. Yozgat'ta bugün hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 21 derece olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek, hoşça kalın.
0: Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Yozgat'taki tarihi Sarıkaya Roma Hamamı restorasyonu tamamlanarak açılışı hazırlanıyor. UNESCO listesinde yer alan yapı çevre düzenlemesiyle turizme kazandırılacak. Tarım 4 modeli yapay zeka destekli üretimle Tokat'ta uygulanarak ekonomik ivme kazandıracak, yerli genetik ıslah ve dijital dönüşümle tarımda yeni çağ başlatacak. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Ankara Valiliği 36. NATO zirvesi öncesi 28 Haziran-10 Temmuz arasında toplantı, yürüyüş, açlık grevi, bildiri dağıtımı gibi etkinlikleri yasakladı. Güvenlik ve kamu düzeni için 13 günlük kapsamlı tedbirler alındı. İbrahim Kaldun Hilmi, ABD sağlık sistemini 3,7 milyar dolar dolandırmakla suçlanarak Türkiye'de gözaltına alındı. Şüpheli Mayıs 2020'de gerçekleşen dolandırıcılık iddiaları kapsamında yakalandı ve işlemleri sürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Gürcistan'da saat 7.7'de 4.1 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Deprem Ardahan'da da hissedildi. Bölgedeki sarsıntı yerel halkta endişe yarattı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'un kendisini ziyaret edip AK Parti'ye geçmeyeceğini söylediğini ancak aynı gün AK Parti'ye katıldığını açıkladı. Kayseri'de 10 aylık bebeğini arabada unutan kadın ve yakınları, itfaiyenin camı kırarak bebeği kurtarmasının ardından haber yapmak isteyen gazetecilere saldırıp tehdit etti. Spor. Lionel Messi, Avusturya maçında attığı gollerle Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu olurken en çok penaltı kaçıran oyuncu unvanını da elde etti. Bayer Leverkusen forması giyen İbrahim Maza, 2026 Dünya Kupası sonrası geleceği için karar verecek. Galatasaray ve Avrupa takımları genç futbolcuyla ilgileniyor. Fenerbahçe, Malang Sarr transferinde sona yaklaştı. Lens'le sözleşmesi biten oyuncuya yıllık 8 milyon euro teklif edildi. Pazarlıklar sürüyor, transfer 22 Temmuz'a yetiştirilecek.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 49 kuruştan, gram altınsa 6269 lira 27 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi. Bölgenin en iyisi.
2: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home, namütenahi şovu sunar.

Muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuz Zim Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Soner Sarıkabadayı ile yaptık. Geldi Uyu radyonuzdaydı. Hayırlı uğurlu olsun ve Fulin'le devam ediyoruz. Gölgemde Dur. Hoş geldiniz.

0: Reklam.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00. Ziyafet Kebap.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.
5: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

çalışanın hesabına yanlışlıkla 3 milyon 750 bin lira yatırdılar. Ya ne güzel bir yanlışlık bu böyle. Efendim darısı tüm çalışanların başına. Almanya'da hükümet Dışişleri Bakanlığı'ndaki hesaplama hatası nedeniyle yurt dışı personeline bir yılda yaklaşık 5 milyon euro. İşte 265 milyon TL diyebiliriz buna. Küsurat da vardı. Küsurat önemli değil artık. Fazla ödeme yapıldığını açıkladı. Fazla ödemelerin geri alınmayacağı belirtilirken zararın sorumlusu hizmet sağlayıcıya dava açılması gündemde. Niye hizmet sağlayıcısı kendisi mi yatırmış bunu? Yani hiç orada çalışan ne bileyim hani Dışişleri Bakanlığı'nda hiçbir çalışanın hatası yok, sadece hizmet sağlayan firma mı? Yani sen orada mesela bir rakam giriyorsun, o rakamı mı değiştirmiş? Tabii bilemiyoruz detayları ama paralar geri alınmayacak. Almanya'da Başbakan Merz hükümeti kamuoyuna yansıyan milyonlarca euroluk ödeme hatasını incelemeye aldı. Dışişleri Bakanlığı sistemdeki hesaplama sorunu nedeniyle yurt dışında görev yapan personele olması gerekenden fazla ödeme yapıldığını duyurdu. Ha, sistem hesaplamayı mı yanlış yaptı? Ne olur zam falan mı yapmış sistem, ne yapmış? Ha, ne güzel sistemler var. Ha, hangi firmadan alındı o sistem? Bakanlık açıklamasında bir yıl içinde toplam yaklaşık 5 milyon euroluk fazla ödemeye gerçekleştiğini ifade edilmiş efendim. Bakanlık açıklamasında. Peki bir yıl boyunca hiç kimse bunun farkına varmamış mı? Çalışanlar da dahil. Yani tamam çalışanlar hani şeydir. Abi iyi be, güzel zam aldık be bu ayda. Herhalde yurt dışında çalışıyoruz diye bile. Ooo bu ayda zam var. Hani hiç mi kimse bir şey demiş? Abi bize para yatıyor ama biraz fazla yatıyor. Acaba bir sıkıntı olabilir mi diye. Bütün dışişleri çalışanları yurt dışına çalışıp kulağının üstüne yatmış vallahi. Söz konusu hata nedeniyle Temmuz 2025 ile Haziran 2026 arasında yurt dışındaki 220 görev merkezinden 71'inde görevli personele fazla ödeme yapıldığını doğrulayan Almanya Dışişleri Bakanlığı, hukuki nedenlerle fazla ödenen paraların çalışanlardan geri talep edilemeyeceğini açıkladı. Adamsın. Belki de bu çalışanlar bu yüzden hiç ses çıkartmadı abi. Bırak nasıl olsa geri almayacaklar abi. Hukuki, neden almayacak? Hukuki açıdan. Gidin biraz şu kanunları okuyun ya. Dışişleri'nde yani yurt dışında çalışanlar böyle tartışıyor kendi arasında falan. WhatsApp grubu kurmuşlar mesela. Abi vay nasıl, iyi be, iyi. Ortaya çıkan zararın nasıl karşılanacağıysa tartışma konusu oldu diyor. Tamam, önümüzdeki yıl hiç maaş vermeden yurt dışı çalışanlarına. Mers hükümeti söz konusu hizmet sağlayıcıya karşı tazminat davası açılıp açılmamasını gündemine alarak hukuki seçeneklere masaya yatırmış. Tabii burada şimdi evet, hata hakikaten bu hizmet sağlayıcıda mıdır? Hani o mu yanlış yapmıştır hatayı, yoksa hani dışişlerinden birileri böyle yanlışlıkla başka bir rakamlar falan mı girmiştir? Tabii önce bunlar tam olarak çözülür. Hani şu an tamam nedir bu sistem sağlayıcıya yükleniyorlar ama bakalım hata hakikaten onda mı? Önce bir o araştırılır. Bir bakılır. Eğer sorun ondaysa canını okunur. Sorun onda değilse, çalışanlardan birindeyse yine tabii onun da yani çaktırmadan canını okunur, o ayrı. Hani tazminat açılır açılmaz bilemeyiz. Gerçi bir kişi de o tazminat nasıl öder onu hiç bilemeyiz de. Neyse, böyle bir durum var. Bu konuda günün mutlusu bu çalışan arkadaşlar oluyor. Para yattı, yattığıyla kalıyor, ne güzel.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.
1: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Derya Oğlu Şımarık Radyonuz'daydı. Caddede drift atan, bak hem caddede drift atıyor hem de ehliyet yok.
1: Sen de onlardan.
0: Gel böyle, gel böyle, topla gel, topla gel, üzme bizi. Efendim 220 bin lira ceza. Pendik'te caddede drift attığı tespit edilen ehliyetsiz sürücüye 220 bin lira para cezası yazıldı. Tabii bu ehliyetsizlik muhtemelen ehliyeti daha önceden kaptırdığı içindir. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken araçsa 60 gün trafikten men edildi. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim, güle güle bekle. Olay Feviz Çakmak Mahallesi Malazgirt Caddesi'nde meydana gelmiş. Polis ekipleri, bakınız, bir sürücünün 35 bıt bıt bıt bıt bıt bıt plakalı araçla drift attığı şeklinde gelen ihbar üzerine çalışma başlattı. Şimdi artık bunları yakalamak kolay. Yani dediğimiz gibi hep kamera mamera var sağda solda zaten. Biri ihbar ettiği zaman bakıyorlar. Ve trafikteki bütün ihbarlar ciddiye alınıyor, onu söyleyeyim, hani böyle laf olsun diye değil. Bakılıyor oradan, nedir mevki belli, saat belli. Bulmakta zor olmuyor yani o kadar. O sırada bakıyorlar, ha drift atmıştım ama tamam gel topla böyle. Evet, yapılan incelemelerde drift attığı belirlenen sürücü Engin F. yakalandı. Sürücüye karayolları trafik kanunu kapsamında drift atmak, sürücü belgesiz araç kullanmak suçlarından 220 bin lira ceza yazıldı. Ayrıca araç 60 gün süreyle trafikten men edildi. Bir de ona tabii ki otopark parası da eklenecek. Yani 7 emin parası da eklenecek. Sürücünün caddede drift attığı anlarsa çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Mesela böyle şeylerde yeni bir uygulama daha olmalı. Yani daha doğrusu bu uygulamaya yeni bir uygulama daha eklenmeli. Sürücüyle röportaj. Şöyle ama röportaj, yani o an ciddi ciddi cevap vermesi gerekiyor. Aynı mesela işte nedir, voleybol maçlarında falan izliyoruz. Maç arasında falan teknik direktör konuşuyor, yorum yapıyor. Veya basketbolda da görüyoruz. Hani basketbolcu veya koç işte konuşuyor ediyor falan filan. Hani eskiden futbolda olurdu. Hatta yıllar önce böyle şey falan vardı. Gol attıktan sonra futbolcuyu tutarlardı TRT spikerleri. Golü bize anlatır mısın? İşte oradan ortaladı, şöyle oldu, böyle oldu falan. Bunlar hep böyle eskiden olurdu. Günümüzde daha çok voleybol ve futbolda var. Mesela bunu ceza yiyen sürücüye de yapacaksın. Açıklaması gerekecek yani. Mesela efendim ehliyetsiz drift atarken yakalandınız, 220 bin lira para cezası yazıldı. Ne hissediyorsunuz? Arabada 60 gün otoparka çekildi. Ama dediğim gibi böyle hani bunu gazeteci de olabilir de veya işte hani resmi görevli birisi olursa daha iyi olur. Çünkü genelde bu gibi durumlarda gazetecilere saldırıyorlar. Sanki böyle olayın sorumlusu gazeteciymiş gibi. Genelde gazeteciye saldırıyorlar. O yüzden hani böyle gazeteci değil de böyle resmi görevli birisi falan, evet duygu düşüncelerinizi alalım, ne düşünüyorsunuz gibi bir şey de olmalı bence. Sorulsun yani. Bu tip şeylerde ama işte böyle drift atanlarda veya alkollü yakalanan falan, işte hatalı sollamalarda, makas atanlarda falan, onlarda yani. En azından biz de halk olarak o an ne hissettiklerini öğrenmiş oluruz. En azından ben merak ediyorum yani.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
3: 0555 463 77 77.
4: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.

Hanımlar beyler, namütenel muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Yeah. Ayşe Çınar yaz da radyonuzdaydı. Yeah. Evet, malumunuz Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. Yani en azından dünyanın pek çok ülkesi için. Bizim hevesimiz kursağımızda kaldı, sağ olsun. Bizim çocuklar. Neyse ki voleybol var ya. Neyse ki voleybol var yani. Neyse ki filenin sultanları var. Konu biraz daha başka. Bakınız, 10 bin dolarlık bilet alıp maça giremeyecekler. 10 bin dolara bilet alıyorsun ve maça giremiyorsun. Sebebi çok enteresan. Dünya Kupası'nda ezber bozan nafaka kararı. Bizim ülkede de biliyorsunuz sıkça konuşulan konulardan bir tanesi bu. Hatta bir düzenleme geldi artık, ömür boyu nafaka, nafaka ile alakalı düzenleme. Arjantin, bakınız, 2026 Dünya Kupası'nda yetkililere nafaka borcunu ödemeyen erkek vatandaşların listesini verdi. Maçlara alınmamalarını istedi. doğru, bak şimdi. Nafaka ödeyemiyorum diyorsun ama maça ne kadardı bilet? 10 bin dolar mıydı? 10 bin dolar bilet almaya para buluyorsun arkadaş yani. 2026 FIFA Dünya Kupası devam ederken Arjantin hükümeti çocuk nafakası borcunu ödemeyen yaklaşık 13 bin kişinin turnuva maçlarına katılmasını engellemek için bir adım attı. Peki mesela bunları en başta böyle bir çalışma yapamaz mıydınız? Hani ülkeden çıkmamaları konusunda mesela, öyle bir aklıma geldi. Turnuvanın gerçekleştiği Amerikan makamlarına bir liste sunuldu. Yetkililer söz konusu kişilerin Dünya Kupası stadyumlarına girişlerinin yasaklanmasını talep etti. Çok ayıp ama. Şimdi tam giriyorsun, abi sen giremiyorsun. Ne borcun var? Ne borcu ya? Girişim Arjantin'in son yıllarda uygulamaya koyduğu güvenli tribünler programının bir uzantısı olarak devreye alındı. Program kapsamında futbol karşılaşmalarına katılan taraftarlar çeşitli güvenlik ve hukuki denetimlerden geçiriliyor. Çocuk nafakası yükümlülüklerini yerine getirmeyen kişiler de takibe alınıyor. Arjantin'in başkenti Buenos Aires Belediye Başkanı Jorge Macri yaptığı açıklamada çocuklarına karşı temel sorumluluklarını yerine getirmeyen kişilerin bunun sonuçlarıyla yüzleşmesi gerektiğini belirtti. Abo! Karar Dünya Kupası seyahatlerinin ve biletlerinin yüksek maliyeti nedeniyle kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Kuzey Amerika dışından turnuvayı takip etmek isteyen taraftarların masrafları 10 bin doların üzerine çıkabiliyor. 10 bin dolara verebiliyorsan çocuğun nafakasında bir zahmet yani. Arjantinli yetkililer uygulamanın temel amacının çocukların haklarını korumak ve ebeveynlerin mali sorumluluklarını yerine getirmelerini teşvik etmek olduğunu savunuyor. Ancak Arjantin'in Amerika'ya ilettiği listenin Dünya Kupası organizasyonunda nasıl değerlendirileceği ve talebin ne ölçüde uygulanacağı henüz netlik kazanmış değil diyor. Yani muhtemelen uygulamazlar gibi geliyor bana da. Yani şey diyebilir, ya arkadaş ya bununla da biz uğraşmayalım ya deyip. Hani Amerika biliyorsunuz bu konuda zaman zaman çok sert tutumlarda bulundu. Futbol takımlarını böyle bayağı ciddi aramalardan geçirdi. Bir hakemi mesela sokmadı ülkeye falan filan. Bir de hani bununla da uğraşacağını pek düşünmüyorum abi, kusura bakmayın der. Hani terörizm olsa kısmen olurdu, bakardık, ilgilenirdik ama şimdi bu ödememiş parayı, biz ne yapalım efendim? Biz konuştuk, ödeyecekmiş. Ha tabii bilemeyiz yani, bu da bir tahmin sadece. Belki şey de diyebilir, evet kardeşim haklısınız. Tamam biz bu isimleri maça almayacağız da diyebilir. Ya da şey diyebilir, yani arkadaş madem böyle bir şey var sen havaalanından bunların çıkışına niye izin verdin de diyebilir. Pek çok şey olabilir. Neyse, göreceğiz, bununla ilgili bir gelişme olursa özellikle maça almama gibi. Muhtemelen bunun haberi de yapılacaktır zaten.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce. Yaşatır evi tarzıyla. Yakışır
1: bana Bellona. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
4: www.radyosinerji.com.
5: Dünyanın yerel radyosu.
4: Dünyanın yerel radyosu.
6: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
7: Mahmut Uçakçan.

Blok 3 kayıp kalp radyonuzdaydı. Efendim, pekala. Şimdi bu yapay zekadan falan hep konuşuyoruz. Hani pek çok mesleğin yerini alacak, şöyle olacak, böyle olacak. Pek çok insan işsiz kalacak diyoruz. Artı bu işin güvenlik konusunu konuşuyoruz. İnsansı robotlar ileride böyle bunlarla biz kapışmayalım falan filan diyoruz ama... Galiba insansı robotlar insan olmaya, yani insan olmaya demeyeyim de hani... Bizde baya baya empati kurmaya başladılar ve galiba bizden farklı özellikleri de almaya başladılar. Bak, geçim derdine düşen bir insansı robot efendim dilencilik yapıyor. Baya baya yalvarıyor. Oğlum siz de mi? İnsansı robotların ilerleyen teknolojiyle birlikte insan mesleklerini yapmaya başlaması ve insanların işsiz kalması teorisi üzerine fikirler artarken... Bir robot bunun tam tersine doğru hareket etti. Tam tersine doğru hareket etti. Bir sokağın köşesinde dilendiği görülen robot, geçim derdi diye yakınarak ödeme yapacağı para için dilendi efendim. Abi bir şarj parası be. Çok bir şey istemiyorum. Yarım saat şarja takılacak kadar para verin be. Çin'de bir kaldırım kenarı, metalik bir insansı robot diz çökmüş, hoparlörlerinden hüzünlü bir müzik yayılıyor. Tabii burada bile sonuçta ne yapıyor? Teknolojiyi kullanıyor yani, insansı mı insansı bak. Hani geçim derdine düşmüş, eyvallah, iyi hoş güzel ama burada da daha böyle ajitasyon olsun diye baya baya acılı bir müzik. Bizde olsa bu insansı robot şarkılar belli az çok. Sırtına bantlanmış LED ekranda şu yazıyor efendim. Acilen, vallahi bak doğru tahmin etmişim ha. Acilen elektrik parasına ihtiyacım var. Efendim dilenci değilim, bir saniye. Önündeki bağış kasesinin hemen yanındaysa yoldan geçenlerin WeChat üzerinden ödeme yapabilmesi için bir QR kod bulunuyor. Lan dilencilik yaparken bile teknoloji kullanıyor. Bak kaseye de 3-5 bir şey atmışlar ama QR kod da var yani abi, teknolojik dilenciyiz. Bu oradan şimdi üstünde yoktur. Yani artık insanlar üzerine pek nakit taşımıyor. Oradan QR okut neyse, ne kadar kalbinden ne kadar geçiyorsa. 3-5 bir şey canlı bırak yani, ne olacak? Popüler bilim kurgu dizisi Black Mirror'ın silinmiş bir sahnesini andıran bu görüntü kurgu değil, tamamen gerçek. QR kod tıkır tıkır çalışıyor ve video şimdiden dünya çapında milyonlarca kişi tarafından paylaşıldı. Tabii şimdi şu da var, mesela bu QR kodu eğer net bir şekilde gösterebilirsiniz telefonunuza, oturduğunuz yerden de destek olabilirsiniz. QR kodu okutabiliyorsanız eğer, oradan da 3-5 bir şey... Peki ama arkasındaki gerçek ne demiş? Yapay zeka gerçekten işsiz kalıp sokaklara mı düştü? Yoksa bu bir pazarlama harikası mı? Yani muhtemelen ikinci seçenek. Görüntülerdeki robot, Hangzhou merkezi teknoloji devi Unitree Robotik tarafından üretilen Unitree G1 modeli efendim. Elbette robot kendi özgür iradesiyle acıkıp dilenmeye karar vermedi. Uzmanlar bunun önceden programlanmış hareketlerle, senaryolu bir ses kaydıyla ve muhtemelen köşede bir yerde bekleyen bir insan operatör tarafından yönetilen kurgusal bir sokak performansı olduğunu belirtiyor. Kurgusal murgusal, parayı aldı mı aldı. Bak bir de bunlar kendilerini geliştiriyor bak şimdi. Buradan da bu kolay yoldan böyle bir elektrik üretmek falan bile, elektrik borcunu ödemek için buna alışırsa var ya. Bir daha her kaldırımda... Abi bir dakika bakar mısınız deyip... Ancak bu durum karşımızdaki teknolojinin devrimsel olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Unitree G1 sadece bir sahne dekoru olamayacak kadar yetenekli. Ancak yaklaşık 13.500 dolar, yani ikinci el bir otomobil fiyatı gibi etiketine sahip olan bu robot koşabiliyor, takla atabiliyor, zorlu arazilerde dengede kalabiliyor ve senkronize dövüş sanatları figürleri sergileyebiliyor. Hani

0: Saat 11.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İletişim Başkanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Yapılan açıklamada liderlerin Türkiye-İran ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldığı bildirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde 175 ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına, suç örgütlerine karşı adli süreçlerin daha hızlı, daha etkin ve topyekün bir şekilde yürütülmesi için organize suç örgütleriyle mücadele konulu kapsamlı bir genelge gönderildiğini duyurdu. Ankara Valiliği 7-8 Temmuz tarihlerinde yapılacak NATO zirvesi nedeniyle kent genelinde alınan bir dizi güvenlik tedbirleriyle ilgili açıklama yayımladı. Açıklamada zirvenin düzenleneceği alanlar, delegasyonların konaklayacağı yerler ve geçiş güzergahları başta olmak üzere belirlenen hassas bölgelere yetkisiz araç ve kişilerin girişinin engelleneceği ifade edildi. Ayrıca 28 Haziran 10 Temmuz tarihleri arasında Ankara hava sahasında valilik izni dışında her türlü insansız hava aracı uçuşunun yasaklandığı bildirildi. Dışişleri Bakanlığı Karadeniz'de sahibi Türk olan kuru yük gemisine yönelik yapılan saldırıya ilişkin Rusya-Ukrayna savaşındaki tırmanmanın bir sonucu olarak Karadeniz'deki çıkarlarımızı ve bölgesel güvenliği tehdit eden saldırılardan duyduğumuz rahatsızlık her iki ülkenin makamları nezdinde dile getirilmektedir açıklamasında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump sanal medya hesabından nükleer silah konusuna yönelik açıklamada bulundu. Trump, herkes İran'ın gelecekte uzun bir süre boyunca nükleer dürüstlük sağlamak amacıyla kapsamlı silah denetimlerini kabul edeceğinin gayet farkında ifadelerini kullandı.
2: Spor.
1: Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu'nun yaptığı ikinci değerlendirme toplantısının ardından 2026-2027 sezonu için profesyonel futbol liglerinde lisans alan kulüp sayısı 21'den 29'a yükseldi. FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası elemeleri C grubunda Bosna Hersek ve İsviçre ile karşılaşacak A erkek milli takımı hazırlıklarına İstanbul'da başladı. Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu 2026-2027 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini belirledi. 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın yeni sezondaki harcama limiti 9 milyar 6 milyon 596 bin 835 lira olarak açıklandı. Fenerbahçe'nin harcama limiti 6 milyar 330 milyon 32 bin 702 lira, Beşiktaş'ın ise 4 milyar 123 milyon 397 bin 974 lira oldu. 2026 Dünya Kupası J grubu ikinci hafta maçında Arjantin Avusturya'yı 2-0 mağlup ederek grupta 2'de 2 yaptı. Dallas Stadyumunda oynanan mücadelede yıldız futbolcu Messi attığı 2 golle takımına galibiyeti getirdi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.262 lira 44 kuruş, Amerikan doları 46 lira 47 kuruş, euro 53 lira 14 kuruş, sterlin 61 lira 64 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 77 dolar 65 sent, bir bitcoin 64.234 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.729 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'yla Niğde, Kayseri, Sivas, Rize, Artvin, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber.

Gökhan Özen yanlış numarayla radyonuzdaydı. Namus'un ayı muhabbet devam ediyor. Sosyal medyadan radyomuzun hesaplarını takip edebilirsiniz dinleyiciler. Ve nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu da şahsımın e-mail adresi. Buradan da yine programa ulaşabilirsiniz. Şimdi Özge Biroğlu radyonuzda. Küf. Yürüdüm.

0: Reklam.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.
5: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

Emre Altuğ, efsane radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Efendim bakınız, telefonunuzda bu 5 uygulamadan biri varsa hemen silin diyor. Yani 5 uygulamanın hepsi varsa hepsini silin tabii de. Herhangi birisi varsa da silin demiş. Ne olmuş ki, niye? Siber güvenlik uzmanları milyonlarca kullanıcının akıllı telefonunda yüklü olabilecek ve arka planda kişisel verileri gizlice çalan. O, bu en azından gizlice çalıyor. Alenen çalanlar var, onu ne yapacağız? 5 tehlikeli uygulamayı ifşa etti. Görünürde faydalı araçlar olarak pazarlanan bu zararlı yazılımlar, banka hesaplarınızı boşaltma ve özel bilgilerinizi ele geçirme riski taşıyor. Peki tam bu esnada Google Play ve App Store ne işe yarıyor? Bunlar orada olan uygulamalar değil mi? Hani oraya nedir, resmi onaylanmış uygulama geliyor. Yani siz ne işe yarıyorsunuz arkadaş? Biz ne anlarız bu mevzudan? Ya biz bu kadar anlıyorsak kendi uygulamamızı kendimiz yaparız zaten. Hani nedir mesela, neler var burada? Muhtemelen PDF, MDF bir şeyler vardır. Bakalım, evet, fotoğraf editörleri var. Evet, PDF scanner falan var. Onlar var yani. Şimdi ama yani ben ne anlarım o işten? Sen onu oraya koyma. Nedir mesela? Telefonunda bu uygulama olmayan insanlar doğal olarak App Store ya da Google Play'e giriyor. Bunu indiriyor. Ne yapacak bu adamlar? Akıllı telefon kullanıcılarına hedef alan siber saldırganlar, zararlı yazılımları resmi uygulama mağazalarına sızdırmak için her geçen gün daha karmaşık yöntemler kullanıyor. Son yayımlanan güncel bir siber güvenlik raporu, kullanıcıların hayatını kolaylaştırma vaadiyle sunulan bazı uygulamaların aslında birer Truva atı, Trojan olduğunu ortaya çıkardı. Rapora göre bu uygulamalar telefona yüklendikten sonra kullanıcının fark etmeyeceği şekilde arka planda çalışmaya başlıyor. Talep ettikleri aşırı izinler sayesinde gelen SMS'leri okuyabiliyor. Bizim maşallah bütün özeller meydanda. Bankacılık uygulamalarındaki şifreleri kopyalayabiliyor ve cihazın konumunu anlık olarak saldırganların sunucularına iletebiliyor. Bak, uzmanlar özellikle fotoğraf düzenleme, dosya tarama ve sistem hızlandırma gibi kategorilerde yer alan 5 uygulamanın tespit edildiği an telefonlardan kaldırılması konusunda acil uyarıda bulunuyor. Bakın neymiş bunlar mesela? Ultra kamera ve foto editör. Varsa böyle bir uygulama, kaldırın efendim hemen. Gelişmiş fotoğraf filtreleri sunduğunu iddia eden bu uygulama, arka planda gizlice çalışarak rehberinizi ve kişisel mesajlarınızı kopyalıyor. Yani kişisel mesajları kopyalayıp ne yapacak? Ondan sonra tehdit mi edecek beni? Abi sen var ya, şu mesajları yenge bir görse. Maşallah. Mesaj konusunda başarılısın. Okuduk. Ekip olarak okuduk biz hepsini onların. Max Battery Saver. Cihazın şarj ömrünü uzattığını vaat eden bu araç, tam aksine telefonu arka plandaki kripto para madenciliği için kullanarak işlemciyi yoruyor ve bataryayı bitiriyor demiş. Easy PDF Scanner, masum bir belge tarayıcısı gibi görünen bu uygulama, klavye hareketlerini kaydeden Keylogger bir altyapıyı barındırarak bankacılık şifrelerini ele geçirmeyi hedefliyor. Smart Flashlight Pro sadece bir el feneri uygulaması olması, ama el feneri de arkadaş, telefonlarda el feneri var zaten, siz hala niye uygulamayla bunu çalıştırmaya çalışıyorsun ki? Kamera ve galeri erişimi isteyerek özel verilerinizi üçüncü şahıslara satıyor. Zaten bir defa şunu düşünmek lazım. Yani düşün, böyle bir program kuruyorsun diyelim, hadi nedir, el feneri uygulaması. Hani ne alaka bilmiyorum ama tamam, kurdun. Hani diyelim ki telefonunda hakikaten el feneri uygulaması yok diyelim. Şimdi bu senden izinler istiyor. Mesela oradan kamera erişimi izni istiyor. Galeriye erişme. Ya arkadaş, bir defa hadi kamerayı anlarım, nedir kamerayla beraber çalışması için dersin, eyvallah, da galeriye niye erişim istiyor? Abi önceki fotoğraflara bir bakacağız, bakalım sen hangi ışıkta daha iyi görünüyorsun. Ona göre sana bir program çıkartacağız. Yani yanlış anlama bunu da ya. Wi-Fi Speedbuster, internet hızını ikiye katladığını öne süren bu yazılım. Oo. Cihazın ekranında görünmez sahte reklamlar yerleştirerek dolandırıcılar için haksız kazanç sağlıyor demiş. Evet, bunlar varsa diyor silin, ama dediğimiz gibi ya, bunların hepsi Google Play ve App Store'da var olan uygulamalar. Tamam biz silelim, eyvallah, da biz ama orada var diye güvenerek yüklüyoruz bunu.
Vallahi bu şeyler hep en fatura hep en son kullanıcıya yani vatandaşa çıkıyor. Biz ne bileceğiz onu ya o kadar. Tamam bak gereksiz uygulama kurmayacaksın. Bir defa o ayrı. Hani artık şeye de güvenmeyin. Yani işte dediğimiz gibi Google Play'dir, Google Store, App Store'dur falan. Onlara da güvenmeyin efendim. Yani çok gerekli uygulamalar dışında fazlaca telefona bir şey yüklemek işte başımıza bunları açabiliyor. Zaten telefonda bu hani çok eski değilse telefon PDF, MDF okuyucular falan zaten var. Yani telefonun kendisinde var olan şeyler. Onların dışında da ekstra bir şeyler yüklemeye gerek yok. Şey yüklediğin zaman bunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Hoş yüklediklerimiz ya da bu resmi uygulamalar bizden veri almıyor mu? Alıyor. Yani buna WhatsApp'ından tut Facebook'una, Instagram'ına, TikTok'una hepsi çatır çatır alıyor. Yani kimse yok öyle bir şey demesin. Hani görünmeyen tarafta arka planda neler dönüyor neler yani.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
4: www.radyosinerji.com.
5: Dünyanın yerel radyosu.
4: Dünyanın yerel radyosu.
6: Mahmut Uçakçı.

Sakın ihanetten geri kalan radyonuzdaydı. Efendim, bakalım neler var neler yok yine. Ya şimdi şu uyuşturucuyla alakalı bir dünya kamu spotu çıkıyor biliyorsunuz. Sık sık operasyon yapılıyor. Ve bunun zararlı olduğunu herkes biliyor. Nedir? Bak hepsini geç, kendini rezil ediyorsun. Nedir? Hani böyle işte bu uyuşturucu madde kullanıp saçma sapan hareketler yapanlar. Şiddete, maalesef işi cinayete döndürenler var. Bunlar var. Yani bunun ve aynı zamanda hani çeşitli kimyasallar da kullanıp böyle nasıl derler, suratı kaşık gibi kalıp hani ya kendini rezil ediyorsun cümle aleme. Yani bunlar var. Bunun mesela zararları ile ilgili zaman zaman işte kamu spotları falan filan da çekilir. Uzmanlar konuşur. Zararları zaten biliniyor. Ama bir de bunlara mesela şu da eklenebilir. Hep söylüyoruz. Bu uyuşturucu maddelerin mesela nasıl ülkeye sokulduğuyla alakalı, hangi yollardan geçtiğiyle alakalı. Al bak mesela bunu artık buna rağmen hala kullanıyorsa da. Efendim, Batman'da akıl almaz olay denmiş, midelerini uyuşturucu deposuna çevirmişler. Batman'da meydana gelen olay akıllara durgunluk verdi. Tabii bu ilk olay değil yani, bununla ilgili bir sürü olay gördük bugüne kadar. Bak, durdurulan otobüste yabancı uyruklu 4 şüphelinin midesinden 353 parça halinde 2 kilo 726 gram uyuşturucu ele geçirildi. Neresinde? Midesinde. Midesine sokan var. Efendim, hani bunu içiyor falan muhtemelen öyle. Midede kalıyor. Ya da mesela daha başka yerlerde kamufle ediyor. Onu sen alıp bir de kullanıyorsun ya bu. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent girişinde durdurulan bir yolcu otobüsünde denetim yapıldı. Otobüste yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu 4 kişinin durumundan şüphelenen ekipler kontrol amacıyla hastaneye götürdü. İncelemede şüphelilerin midelerinde uyuşturucu madde tespit edildi. Şüphelilerden... Bak işte bak, şurası iğrenç zaten. Şüphelilerden doğal yollarla çıkarılan 113 parça halinde 918 gram... tamam bir şey, biri 918 gram, biri 500 gram çeşitli uyuşturucu maddeler. Sonra mesela toplam 160 parça halinde 1 kilo 308 gram mesela. Hepsi, yani en toplamı 2 kilo 726 gram. Bunlar doğal yollarla çıkarılıyor. Şimdi bir defa şunu düşüneceksin. Yani midede olan bir şey doğal yollarla nasıl çıkar? Bunun tek bir yolu var. Şimdi bunlar yakalandı. Bir de yakalanmadan mesela geçenler oluyor. Onlar da doğal yolla çıkarıyor. Ne oğlum, sen bunu kullanıyorsun ya. O yüzden diyoruz yani hani bunları mesela bu kamu spotlarında falan bunlar da eklenmeli. Hani yurt dışından uyuşturucu nasıl getirilir, hangi yollarla, hangi yollarla senin önüne sunulur. Of of. Sevk edildikleri adliyede tutuklanmışlar. Tutuklanacaklar tabii ki. Mesela bir de bazen bunlarda şöyle bir şey de olabiliyor. İşte poşetlerle moşetlerle saklıyor. Poşet patlıyor. Midede uyuşturucu komasından ölenler var mesela. Patlamış midede. Karışıyor bir de. Mesela daha farklı şekilde de işte kamufle edip... Onları oradan çıkarıyorlar. Herhalde poşetlere ufaktan bir su tutuyorlardır mutlaka. Ondan sonra onu açıyorlar falan. Sen ondan sonra onu kullanıyorsun. Sonra bir de hem bak bunu bu şekilde kullanıyorsun, hem bir de kendini rezil ediyorsun sonra yani cümle aleme. Hem yakalanarak rezil ediyorsun, o ayrı. Diğer taraftan işte böyle saçma sapan haller yaparak işte ne o kimyasallar da var mesela orada. Onları içip yolda böyle avare avare dolaşıp. Hani böyle en saygı duyduğun kişiyi düşün çevrende.
Hani böyle senin için hani idol diyebileceğin insanlar hepimizin vardır, böyle örnek aldığımız insanlar. Onun karşısında rezil oluyorsun, düşün. Daha acı bir şey var mı yani? Neyse yakalanmışlar. Doğal yollarla çıkarılmış, sonra hepsi de doğal yollarla gözaltına alınmış. Hayırlı uğurlu olsun.

Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

keşkelerim olmasaydı özler miydim bu kadar seni? Hiçbir zaman affetmedim kendimi. Nereye gitsem yanımda götürdüm hasretini. Eski ben değilim inan, sadece bir yarım insan.

Tarkan. Çok ağladım da radyonuzdaydı. Namıtın ay muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun sevgili dinleyenler. Evden, iş yerinden, yoldan hiç fark etmez. Biraz olsun keyfinizi artırabiliyorsak ne mutlu bize. Ve şimdi Berkay radyonuzda. Ben sadece...

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce. Yaşatır evi tarzıyla. Yakışır bana
1: Bellona. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
0: Reklam.

Buray Teoman. Kupa Kızı Sinek Valesi radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütün ay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Bakınız, bir hırsızlık olayı. Esenyurt'ta hırsızın rahatlığı pes dedirtti diyor. Niye ki? İşi o. Son derece rahat, son derece profesyonel. İstanbul Esenyurt'ta meydana gelen hırsızlık olayı hayrete düşürdü. Servis bekleyen işçi, şimdi bak, buna direkt olarak hırsızlık demek de çok doğru değil. Çünkü cebinden falan çalmıyor, çantasından çalmıyor. Servis bekleyen işçi, dalgınlıkla telefonunu bankın üzerinde unutunca yoldan geçen bir kişi tarafından alındı. Ha, alındı demek daha. Yani belki mesela sahibine teslim etmek için. Çok mu iyimseriz? Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayda şüphelinin rahatlığıysa akıllara durgunluk verdi denmiş. Yani niye arkadaş, adam işini yapıyor zaten, standardı o. Ne yapacak yani, orada bankın üzerine bir telefon bırakılmış, onu alırken ne bekliyorsun mesela? Saklana saklana mı gidecek, ne bileyim yerde mi sürünecek? Olay sabah saat 05.30 sıralarında Örnek Mahallesi'nde meydana geldi. İş yerine ait servisi bekleyen işçi cep telefonunu oturduğu bankın üzerine bıraktı. Ah ah, sabah dalgınlığı. Servisin gelmesiyle araca binen işçi bir süre sonra telefonunu bankta unuttuğunu fark ederek geri döndü. Ancak telefonunu bıraktığı yerde bulamadı. Çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen telefon sahibi, yoldan geçen bir kişinin telefonu fark ederek aldığını belirledi. Görüntülerde şüphelinin çevresini kontrol ettikten sonra telefonu cebine koydu. Bir süre yürüdükten sonra bölgeye gelen minibüse binerek uzaklaştığı görüldü. Bak, burada asıl olay kopuyor. Kılıfının arkasında, telefon kılıfının arkasında. Ya niye bunu yaparsınız? 1 gram altın, 400 lira ve temassız kredi kartı bulunan telefonun sahibi, telefonun kılıfının arkasına koyduklarına bak. 1 gram altın koyuyor, 400 lira koyuyor ve temassız kredi kartı koyuyor oraya. Niye bu yapılır? Telefon, bakın şimdi, ne olursa olsun telefon düşebilecek bir durum, bir şey. Cihaz, kaybolabilecek bir cihaz, çalınabilecek bir cihaz. Hani düştüğü için kaybedebilir.

0: olacak. Sivas'ta bugün hava parçalı, zamanla çok bulutlu ve orta şiddette yağmur bekleniyor. En yüksek sıcaklık 23 derece. Yozgat'ta bugün hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 21 derece olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın. Ankara Valiliği 36. NATO zirvesi öncesi 28-10 Temmuz arasında toplantı, yürüyüş, açlık grevi, bildiri dağıtımı gibi etkinlikleri yasakladı. Güvenlik ve kamu düzeni için 13 günlük kapsamlı tedbirler alındı. İbrahim Kaldun Hilmi, ABD sağlık sistemini 3,7 milyar dolar dolandırmakla suçlanarak Türkiye'de gözaltına alındı. Şüpheli Mayıs 2020'de gerçekleşen dolandırıcılık iddiaları kapsamında yakalandı ve işlemleri sürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Gürcistan'da saat 7.7'de 4.1 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Deprem Ardahan'da da hissedildi. Bölgedeki sarsıntı yerel halkta endişe yarattı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'un kendisini ziyaret edip AK Parti'ye geçmeyeceğini söylediğini ancak aynı gün AK Parti'ye katıldığını açıkladı. Kayseri'de 10 aylık bebeğini arabada unutan kadın ve yakınları, itfaiyenin camı kırarak bebeği kurtarmasının ardından haber yapmak isteyen gazetecilere saldırıp tehdit etti. Spor. Lionel Messi, Avusturya maçında attığı gollerle Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu olurken en çok penaltı kaçıran oyuncu unvanını da elde etti. Bayer Leverkusen forması giyen İbrahim Maza, 2026 Dünya Kupası sonrası geleceği için karar verecek. Galatasaray ve Avrupa takımları genç futbolcuyla ilgileniyor. Fenerbahçe, Malang Sarr transferinde sona yaklaştı. Lens'le sözleşmesi biten oyuncuya yıllık 8 milyon euro teklif edildi. Pazarlıklar sürüyor, transfer 22 Temmuz'a yetiştirilecek. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 49 kuruştan, gram altınsa 6269 lira 27 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Radyo Sinerji. Radyo Sinerji.

Hicran radyonuzdaydı. Efendim bakınız, şöyle bir astroloji dünyasına uğrayalım. En ufak aksilikte kırmızı alarm veriyorlar demiş. Astroloji dünyasının en paniki 4 burcu diyor. Bu burçlardan biriyseniz vay halinize. İlk sırada Başak burcu. Paniklisinizdir Başaklar. Listenin ilk sırasında düzen ve planlama denildiğinde evet maalesef. Akla ilk gelen Başak burcunun olması şaşırtıcı değil denmiş. Başaklar için hayat tıkır tıkır işlemesi gereken devasa bir mekanizmadır. Kontrolün kendi ellerinden çıktığını hissettikleri an panik düğmesine basarlar. Bir işin planlandığı gibi gitmemesi, bir randevuya gecikme ihtimali veya evdeki küçük bir düzensizlik bile zihinlerinde büyük bir kaos yaratabilir demiş. Evet, ilk sırada Başak burcu vardı. İkinci sırada yengeçler, online mısınız? Yengeç burçları yüksek sezgileri ve derin duygusallıklarıyla bilinirler. Onların paniği genellikle sevdiklerini koruma içgüdüsünden ve geleceğe yönelik güvence anlayışından beslenir. Güvence arayışında beslenir. Sevdiklerinin güvende olmadığını hissettiklerinde ya da hayatlarında ani, radikal bir değişim kapıyı çaldığında yoğun bir endişeye kapılırlar. Telefonu açmayan bir aile üyesi yengeç için bu çok kötü ama saniyeler içinde en kötü senaryoların yazılmasına neden olabilir diyor. Telefonu açmadı, acaba bir şey mi oldu, nereye gitmişti, ne oldu? Üçüncü sırada ikizler var efendim. İkizler online mısınız? Yönetici gezegeni Merkür olan ikizler burcu sürekli aktif olan ve neredeyse hiç durmayan bir zihne sahiptir. Bu durum onlara yüksek bir entelektüel kapasite getirse de aynı zamanda panik anlarını da tetikler. Bilgi eksikliği veya seçenekler arasında sıkışıp kalmak ikizleri paniğe sürükler. Aynı anda onlarca farklı ihtimali düşündükleri için kriz anlarında hangi yöne gideceklerini bilemeyip bir zihin karmaşası yaşarlar demiş. Ve son panik burcumuz. En ufak aksilikte kırmızı alarm veren astroloji dünyasının en panik 4 burcundan 4.sine geldik. Allah Allah, balık burcu. Aslında pek ne bileyim. Hani onlar genelde böyle suskundur falan ya, böyle ağlar. Duygusallıktan o da yani. Balık burçları sınır tanımayan hayal güçleri nedeniyle gerçeklikle bağlarını bazen esnetebilirler. Bu durum endişe anlarında olumsuz bir boyuta taşınabilir. Ortada somut hiçbir tehlike yokken bile, bak her şey hani normal devam ediyorken, hayat akışındayken daha doğrusu. Ortada somut hiçbir tehlike yokken bile sadece içsel hisleri veya kuruntuları yüzünden büyük bir evhama kapılabilirler. Geleceğin belirsizliği ve hayatın getirdiği sorumluluklar onları ürkütebilir denmiş. Evet, bunlar efendim balık burcu, ikizler, yengeç ve başak burçları. Astrolojinin 4 panik burcu. Bu burçlardaysanız da yapacak bir şey yok. Zaten hani panik bir şekilde hayata devam ediyorsunuz. Eğer çevrenizde bu burçlar varsa ani telaşlarına karşı da hazırlıklı olmanızda fayda var.

0: Reklam. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
1: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
0: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
1: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
0: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
1: 0555 463 77 77.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 çift 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
4: Bölgenin en iyisi.

0: neden mi geldi?
1: Demet Sağroğlu Açık Çay radyonuzdaydı ve bugün de gitme vaktimiz geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve yine burada namütenayi muhabbetle buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.

0: haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.
1: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu namütenahi show sona erdi.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
5: Kesintisiz Türkçe müzik.

0: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212-56-56 0543-746-3754.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce. Yaşatır evi tarzıyla. Yakışır
1: bana Bellona. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
4: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
5: Bölgenin en iyisi.

0: Saat 13.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 193 şüphelinin yakalandığını, 78'inin tutuklandığını açıkladı. İstanbul merkezli 8 ilde göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 64 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada daha önce gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklanırken 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 5 şüpheli daha yakalandı. Kocaeli'de saklandı.

0: Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu 2026-2027 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini belirledi. 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın yeni sezondaki harcama limiti 9 milyar 6 milyon 596 bin 835 lira olarak açıklandı. Fenerbahçe'nin harcama limiti 6 milyar 330 milyon 32 bin 702 lira, Beşiktaş'ın ise 4 milyar 123 milyon 397 bin 974 lira oldu. 2026 Dünya Kupası J grubu ikinci hafta maçında Arjantin Avusturya'yı 2-0 mağlup ederek grupta 2'de 2 yaptı. Dallas Stadyumunda oynanan mücadelede yıldız futbolcu Messi attığı 2 golle takımına galibiyeti getirdi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.262 lira 44 kuruş, Amerikan doları 46 lira 47 kuruş, euro 53 lira 14 kuruş, sterlin 61 lira 64 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 77 dolar 65 sent, bir bitcoin 64.234 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.729 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'yla Niğde, Kayseri, Sivas, Rize, Artvin, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. www.radyosinerji.com.
3: Dünyanın yerel radyosu.
2: Dünyanın yerel radyosu.

Hepinize mutlu, keyifli, güzel bir salı günü diliyorum. Bugün de hayatın ritmini yakalamaya başlıyoruz. Ben Rayna, mikrofon başındayım, yanı başınızdaki radyoda. Günün en sevdiğiniz programı Hayatın Ritmi başlıyor. Günün, anın, zamanın, hayatın ritmini bizimle yakalamak isterseniz açın radyonuzun sesini. Önünüzdeki iki saat boyunca hem gündemden uzak hem de haberdar olacağız. Bugün de hayatın ritmiyle ben Rayna, yanı başınızdaki radyodayım. Biz başlıyoruz.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Bence sosyal medyayı doğru kullandığımızda güzel bir yer. Sevdiklerimizden haber alıyoruz. Biz güzel anları, güzel anıları paylaşıyoruz ama doğru sayfaları doğru şekilde takip etmek lazım. Mesela hayranı olduğunuz ünlüleri. Geçtiğimiz günlerde Derya Ulu ve Asil Gök nişan haberlerini de sosyal medyada paylaştılar. Böyle güzel sayfaları, böyle sevdiğiniz insanları, mutlu haberleri görünce kendinizi daha iyi hissediyorsunuz. Derya Ulu ve Asil Gök evlilik yolunda ilk adımı attılar. Şubat 2026'da biliyorsunuz bu yıl Şubat ayında Asil Gök Derya Ulu'ya evlilik teklifinde bulunmuştu. Oldukça romantik olan o teklife tabii ki Derya Ulu evet demişti. Nişan gecesinden de Yeni Karadere sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmış. Dediğim gibi doğru şekilde kullanırsanız sosyal medyayı bence güzel bir yer. Güzel haberler alacağınız güzel bir gün olsun. O güzel haberleri bir de tabii bizden alın. Kulağınız hayatın ritminde olsun.

Yeni bir iş günü daha başladı. Peki işiniz nasıl gidiyor? Yani seviyor musunuz yaptığınız işi? Çünkü çoğu zaman mutlu olabilmek için sevdiğimiz işi yapamasak da yaptığımız işi sevmek zorunda kalıyoruz. Etrafınızdaki insanlar, iş kalitesi, iş yoğunluğu derken hayatınızın büyük bölümünü harcadığınız iş yerinizde mutlu hissetmeniz lazım. Eğer mutlu hissederseniz daha verimli oluyorsunuz iş yerinizde. Daha mutlu çalışanların daha verimli işler yaptığı, çalışanların mutlu olduğunda, işini sevdiğinde daha iyi kazanç sağladığı da söyleniyor, haberiniz olsun. Peki o halde bugün de kendinizi daha şanslı hissedebilirsiniz. Sevdiğiniz işi yapıyorsanız, sevdiğiniz işi yapamıyorsanız da yaptığınız işin sevilecek yanlarını görmeye bakın ki şanslı olun.

0: Reklam. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
1: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
0: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
1: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
0: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
1: 0555 463 77 77.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet kebap.
0: Reklam. Maksimum müzik. Radyo Sinerji.

Artık yazın tadını çıkarttığımız günlerdeyiz. Haziran'ın 23'ündeyiz ve dolayısıyla Haziran'ın tadını güneş altında çıkartmak istiyor olabilirsiniz. Güneşin en güzel zamanları bence. Eğer D vitamini konusunda yetersizliğinizi ortadan kaldırmak istiyorsanız 5 dakika kuralını gözden kaçırmayacaksınız. Yeri geldiğinde uygulayacaksınız. Doğru güneşlenmenin ve doğru beslenmenin pek çok hastalığa şifa olduğunu söyleyen uzmanlar, güneş altında geçireceğiniz vaktin çok önemli olduğunu söylüyorlar. Misal öğle saatlerinde dik gelen güneşin D vitamini açısından daha faydalı olduğunu ama aynı zamanda 5'er dakikalık aralıklarla yarım saati geçmeyecek şekilde öğle saatinde bile denize girebileceğinizi söylüyorlar. O halde çok uzun saatler güneşin altında kalmadan o 5'er dakikalık aralıklarla yarım saati geçmeyecek şekilde bu güzel günde güneşten faydalanmayı ihmal etmeyin diyelim. Güneşin tadını çıkartırken de yanı başınızda en sevdiğiniz şarkılar tabii ki hayatın ritminde.

Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

haftanın ikinci iş gününde olduğumuz için, dolayısıyla çalışmak zorunda da olduğumuz için, şu saatleri daha çekilebilir hale getirmek için, en sevdiğiniz şarkılar için radyonuzun sesi açık olsun. Peki eğer yaptığınız iş hareketsiz bir işse, sürekli oturarak çalışıyorsanız, size çok da iyi haber veremeyeceğim. Eğer hareket etme konusunda kendinizi kısıtlıyorsanız, yapılan araştırmalar sürekli oturarak çalışmanın ömrü kısalttığını söylüyorlar. Riskten kurtulmak istiyorsanız eğer, her gün sadece yarım saat egzersiz yapmanın yeterli olduğunu söylüyorlar ki yürüyüş de egzersizlerin en güzeli, bildiğiniz üzere. Hareketsizlik modern çağın hastalığı haline gelmişken, uzmanlar günlük oturma süresinin mümkün olduğunca kısaltılması gerektiğini, her fırsatta ayağa kalkılıp bir yürüyüş, kısa bir yürüyüş yapılması gerektiğini söylüyorlar. Ama her gün yaptığınız yarım saatlik aktivite bu riski neredeyse yarı yarıya azaltıyor. Bu yüzden yürürken de, koşarken de, spor yaparken de her şekilde kulağınız hayatın ritminde olsun.

Havalar iyiden iyi ısınmaya başlamışken gardırobumuzda şöyle ne giysek diye baktığımızda kumaşlara dikkat etmeye başlıyoruz. Sıcak yaz günlerinde giyeceğimiz kıyafetlerin kumaşı gerçekten önemli. %100 pamuk kumaş tercih etmeniz gerektiğini, pamuğun doğal bir elyaf olup nefes alabilir kumaş ve yumuşak bir kumaş olduğunu, özellikle gömleklerde, elbiselerde, tişörtlerde, şortlarda, günlük kıyafetlerde mutlaka %100 pamuk tercih edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Ketenden bahsetmiştik. Hem kullanıldıkça değeri artıyor, kullanıldıkça daha güzel formunu korumaya devam ediyor. Uzun yıllar kullanılıyor, hem de hafif ve nefes alabilen bir kumaş olduğu için keten yazın en sevilen kumaşları arasında. Eğer varsa ipeğin de hafif ve serin tuttuğunu söylüyorlar. Aynı zamanda viskon kumaşın da pamuk ve ketene benzer bir özelliğe sahip olduğunu, nefes alabilir bir kumaş olduğunu söylüyorlar. Son dönemde ortaya çıkan, çok da bilmediğim modal kumaşında yumuşak ve yazın kullanılabilir olduğunu söylüyorlar. Bu modal kumaş nedir acaba? Kayın ağacından elde edilen bir kumaşmış ve pamuktan daha iyi nem emme özelliğine sahipmiş. Tamam, peki onu da ekledik o halde listeye. Onu da ekledik gardırobumuza. Yazın daha serin kalabilmek için giydiğiniz kumaşlar önemli. Sakın sentetik kumaşlar kullanmayın.

0: Reklam.
1: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
3: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.

egzersizlerinin ne kadar önemli olduğundan pek çok kez bahsettik. Geçtiğimiz hafta da bahsetmiştik. O halde bu güzel günde de güne başlarken bahsedelim. Şöyle bir derin nefes almanızı istiyorum. Özellikle zihniniz dinç kalsın, öğrendikleriniz aklınızda yer tutsun istiyorsanız derin bir nefes alacaksınız. Yapılan araştırmalar, öğrenmek istediğiniz bir şeyi öğrenmeye başladığınızda, derin nefes aldığınızda vücudunuzun daha hızlı öğrendiğini, zihninizin daha dinç olduğunu derin nefes aldığınızda, öğrenmeye başladığınızda o öğreneceğiniz yeni bilginin zihninizde daha uzun süre kalacağını söylüyorlar. O halde yeni bir şey öğrenmek istiyorsanız derin bir nefes alıp öyle başlayın.

0: Saat 14.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 22 derece olacak. Sivas'ta bugün hava parçalı, zamanla çok bulutlu ve orta şiddette yağmur bekleniyor. En yüksek sıcaklık 23 derece. Yozgat'ta bugün hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 21 derece olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu günler. Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Yozgat'taki tarihi Sarıkaya Roma Hamamı restorasyonu tamamlanarak açılışı hazırlanıyor. UNESCO listesinde yer alan yapı çevre düzenlemesiyle turizme kazandırılacak. Tarım 4 modeli yapay zeka destekli üretimle Tokat'ta uygulanarak ekonomik ivme kazandıracak, yerli genetik ıslah ve dijital dönüşümle tarımda yeni çağ başlatacak. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Ankara'da NATO zirvesi öncesi polis, terör örgütlerine yönelik ev baskınları düzenleyerek 241 kişiye gözaltı kararı verdi. 209 kişi gözaltına alınırken Devrimci Parti lideri Elif Torun Öneren ve Kaos GL yöneticisi Yıldız Tar da aralarında bulunuyor. Süper Lig'e yükselen Ahmet Spor'un bayrağı Karayolları Genel Müdürlüğü izniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne asıldı. Polis ekipleri bayrağın güvenliği için gece boyunca köprüde kesintisiz nöbet tuttu. Türkiye'de trafiğe kayıtlı elektrikli

0: Trabzonspor sağ kanat transferi için Fulham'dan Harry Wilson'ı gündemine aldı. Menajeriyle temaslar sürerken Wilson'ın Süper Lig'de fark yaratması bekleniyor. Trabzonspor Andre Onana'dan yanıt beklerken olumsuzluk durumunda alternatif olarak Premier Lig'den José Sá ile temas kurdu. José Sá 33 yaşında ve Portekiz milli takımında.
1: Finans.
0: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 49 kuruştan, gram altınsa 6276 lira 24 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

En sevdiğiniz şarkıları eşlik ederken hayatın ritminde yanı başınızdaki radyoda günün tadını çıkartmaya devam ediyoruz. Peki en sevdiğiniz şarkı hangisi? Hadi ona eşlik edin. Çünkü şarkı söylemenin şifa olduğunu söylüyorlar. Yapılan araştırmalar her daim müziğin iyileştirici etkisinden bahsederken şarkı söylemenin de en az düzenli egzersiz yapmak kadar faydalı olabileceğini ortaya çıkartmış. Sadece psikolojimizi rahatlatmakla kalmıyor, fiziksel olarak da iyi hissetmemizi sağlıyor. O halde demin dediğim gibi derin bir nefes alın. Sonra en sevdiğiniz şarkıya hayatın ritminde eşlik etmeye devam edin.

0: Uyan şimdi. Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
3: 0555 463 77 77.
4: Reklam. Herkese merhaba, ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
2: Bu programda müziğin ritmi var.
5: Bu programda
2: eğlencenin ritmi var. Bu programda hayatın ritmi var. Rana ile hayatın ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın.

Şimdi malum yaz aylarındayız. Dolayısıyla biraz daha fit kalabilmek, fit olabilmek için yediklerimize dikkat ediyoruz. Ama eğer canınız yemek yemek istiyorsa, canınız tatlı yemek istiyorsa o zaman size harika bir formül tavsiye edeceğim. Çok da geçerli, çok da iyi gelecek, tatlı isteğiniz de ortadan kalkacak. Kağıdı kalemi almanıza gerek yok. Sadece telefonu elinize alın ve sevdiğiniz arkadaşınızı arayın. Yapılan araştırmalar en yakın arkadaşınızı görmenin beyniniz için en sevdiğiniz yemeği, en sevdiğiniz tatlıyı yemek kadar keyif verdiğini ortaya çıkartmış. Bu yüzden en sevdiğiniz arkadaşınızla görüştüğünüzde o sevdiğiniz tatlıyı yemekten vazgeçeceksiniz belki de ya da bence biraz riskli. Sevdiğiniz arkadaşınızla birlikte tekrardan yemeği düşünmediğiniz takdirde. Peki gününüz aydın olsun, gününüz güzel olsun. Önemli olan sağlıklı olabilmek, fit olmak sonra geliyor unutmayın ama sevdikleriniz hep yanı başınızda olsun.

Sınavlar bitti. Önümüzdeki cuma günü resmen okullarda tatil oluyor. Yaz tatili aslında başladı ama resmen önümüzdeki hafta sonu başlayacak. Fakat uzmanlardan velilere karne uyarısı geldi. Uzman psikologlar karne sonuçlarının tek sorumlusunun öğrenciler olmadığını ve bu sorumluluğun paylaşılması gerektiğini söylüyorlar. Evet, tek sorumlusu öğrenciler değil. Eğitimciler, ebeveynler, herkes sorumlu o karnedeki notlardan. Dolayısıyla sadece çocukların üstüne yük yüklememek lazım. Ödül ve ceza konusunda da uyarılarda bulunan uzmanlar çok büyük ödüller alınmaması gerektiğini, karnenin kötü olması durumunda da çocuğun cezalandırılmaması gerektiğini söylüyorlar. Her şey gelip geçici, merak etmeyin. Yaz tatilinin tadını çıkartmayı da ihmal etmeyin diyelim şimdiden. Önümüzdeki hafta sonu karneler ele geçtikten sonra tekrar

özellikle Türkiye'de şöyle bir şey var. Kadınlar araba kullandığı vakit çok da yetenekli olmadıkları düşünülüyor. Oysa ki yetenek cinsiyete göre değişmiyor. Hatta araştırmalar kadınların erkeklerden daha güvenli araç kullandığını, dolayısıyla daha az kaza yaptığını ortaya çıkartmış. Yapılan araştırmada erkeklerin yılda ortalama 6.1 milyon kazaya karıştığını, kadınların ise bu miktarın 4.5 milyona ulaşmadığını söylüyorlar. Erkekler toplam sürüş mesafesinin %62'sini yapıyor ama kazaların daha büyük kısmını sorumlu. Aynı zamanda erkeklerde daha fazla hız yapma merakı, yol vermeme merakı, bunu da ben eklemiş olayım. Alkol araç kullanma, emniyet kemeri takmama, agresif sürüş potansiyeli daha yüksek oluyormuş. Kadınlar kurallara uyduğu için suçlanıyor açıkçası. Sevgili beyler, bence siz de kurallara uyun ki hayatı, en azından trafiği daha çekilebilir hale getirelim.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin. Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam. Tokat'ın dünyaya sesi.
3: Radyo Sinerji.

güzel bir salı gününde günün iki saatini paylaştık. Bugün de hayatın ritmini yakaladık ama bize ayrılan iki saati tamamladık. Ben Rania, hoşçakalın diyorum. Şimdilik hoşçakalın diyorum. Yarın yine görüşeceğiz. Yarın yine güzel haberlerle, yarın yine hayatın ritminde buluşmak üzere. Bugünlük hoşçakalın. Müziğiniz hep açık olsun.

0: Reklam.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
3: En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: www.radyosinerji.com. Dünyanın yerel radyosu. Dünyanın yerel radyosu.
1: Hedef şaşırtma.

0: Saat 15.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile bir araya gelerek sınır kapılarındaki hizmet kalitesinin arttırılmasından vatandaşlara sunulan kamu hizmetlerinin etkinliğine kadar birçok alanda yürütülen ortak çalışmaları değerlendirdiklerini bildirdi. İstanbul merkezli 8 ilde göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 64 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2002'den bugüne kamuda engelli istihdamında 15 kat artış sağlayarak 83.098 engelli bireyin kamuya yerleştirilmesini sağladık dedi. İletişim Başkanlığı tarafından dijital ortamlarda karşılaşabilecek risklere karşı toplumsal farkındalığın arttırılması, aile içi iletişimin güçlendirilmesi, çocukların dijital ortamlarda korunması ve ebeveynlere rehberlik etmesi amacıyla yeni iletişim teknolojileri ve aile el kitabını yayımladı. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Oval Ofis'te düzenlenen bir imza töreninde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump, "Eğer İran anlaşmanın gereklerini yerine getirmez ya da uygun davranmazsa yapmam gerekeni yaparım," dedi.
2: Spor. Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu'nun yaptığı ikinci değerlendirme toplantısının ardından 2026-2027 sezonu için profesyonel futbol liglerinde lisans alan kulüp sayısı 21'den 29'a yükseldi. FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası elemeleri C grubunda Bosna Hersek ve İsviçre ile karşılaşacak A erkek milli takımı hazırlıklarına İstanbul'da başladı. Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu 2026-2027 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini belirledi. 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın yeni sezondaki harcama limiti 9 milyar 6 milyon 596 bin 835 lira olarak açıklandı. Fenerbahçe'nin harcama limiti 6 milyar 330 milyon 32 702 lira, Beşiktaş'ın ise 4 milyar 123 milyon 397 bin 974 lira oldu. 2026 Dünya Kupası J grubu ikinci hafta maçında Arjantin Avusturya'yı 2-0 mağlup ederek grupta 2'de 2 yaptı. Dallas Stadyumunda oynanan mücadelede yıldız futbolcu Messi attığı 2 golle takımına galibiyeti getirdi.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.262 lira 44 kuruş, Amerikan doları 46 lira 47 kuruş, Euro 53 lira 14 kuruş, Sterlin 61 lira 64 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 70

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce.
3: Yakışır bana Bellona.
4: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
4: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
4: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın. 0356 212 6060
2: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
5: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
6: Bölgenin en iyisi.

0: her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı?

bırakmıştın arkanda her şeyi. Sen de kaldın arkada. Unuttun insanların yüzünü. Yüzün kaldı

Söylerdik belki doğum sancısının ne kadar şiirsel olduğunu. Korkmasaydık kadınların gazabından. Haber salın sözün ordularına. Kaç satırlık canı kaldı hepimizin. Ya korkular alır beni, ya ben korkuları. Doğrudur ayaklarımızın her mevsim üşümesi. Geçmez diyorlar insanın ilk ürpermesi. Tohum eken gölgesinde bekleyen elinden gelen sen. Yine ikimiz mi kaldık? Sarhoş hüzünlerden şarap olamadık. Harap olduk mayhoş hüzünlerden. Gönlümüz yıkılırken seven sevdiren bir devir.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres: Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi, Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
3: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.
4: Pop 20 ilk 5.
5: Bir hafta boyunca en çok çaldığınız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasını Ozan Bayraş'a Bırak Akışına.
6: 5 numara.

0: Sezen Aksu Aşk Dansı haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
2: Umurumda mı dünya batsa da, yarın sevgilim basıp gitse de.
0: Sıla Hayran 2 numarada.
3: 2 numarada.
1: 2 numara.
4: Hep bir ıska insanız usta, anla bir kez beni sen de susta.
0: Ve geldik zirveye, Manifest Ajda Pekkan Hileli haftanın 1 numarası.
1: 1 numara.
5: Kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşimi.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
6: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam ediyor.
1: Maksimum müzik. Sinerji. Radyo Sinerji.

0: geçerim. Reklam. Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
1: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
2: www.radyosinerji.com
3: Dünyanın yerel radyosu.
2: Dünyanın yerel radyosu.

0: Saat 16. Hava durumu.
1: Tokat'ta yarın hava genellikle güneşli ve en yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Sivas'ta yarın hava çoğunlukla güneşli seyredecek, en yüksek sıcaklık 25 derece. Yozgat'ta yarın hava açık ve en yüksek sıcaklık 25 derece olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
0: Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat-Sivas sınırındaki Çamlıbel mevkisinde mantar avcıları yaklaşık 3 kilogram ağırlığında dev bir mantar keşfetti. Bu sıra dışı mantar bölgedeki vatandaşların ilgisini çekti. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma, Tokat ve Samsun'da 36 adrese eş zamanlı uyuşturucu baskını düzenledi, 36 şüpheli gözaltına alındı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
0: Şimdi haberler.
1: Afrika kaynaklı aşırı sıcak hava dalgası Avrupa'da hayatı durdurdu. Fransa'da 18 kişi, İngiltere, İtalya ve Belçika'da kırmızı alarm verildi. Ulaşım felç oldu. Elektrik kesintileri yaşandı, acil durum çağrıları yapıldı. Yapılan ankete göre İsraillilerin %92'si İran'ın savaşı kazandığını düşünüyor. Halkın büyük çoğunluğu İran'ın çatışmalardan kazançlı çıktığına inanıyor ve bu görüş yaygın şekilde kabul görüyor. Kayseri Melikgazi'de motosiklet sürücüsü tartıştığı otomobil sürücüsüne kaskını fırlatıp yumruk attı. Polis alkollü sürücüye 405 bin TL ceza keserken ehliyetine 6 ay el koydu ve motosikleti 60 gün trafikten men etti. 15 Ağustos 2027'de Turka, araç muayene hizmetlerini devralarak kredi kartı komisyonunu kaldıracak. Yeni dönemde 249 istasyon ve 100 mobil istasyon hizmet verecek, yapay zeka destekli dijital teknolojiler kullanılacak. Akaryakıt sektöründe sahte fatura ve hayali ihracatla ÖTV ve KDV kaçırıldığı tespit edilince 9 ilde operasyon yapıldı. 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyım atandı, 27 şüpheli gözaltına alındı.
0: Spor.
1: Lucas Torreira, Boca Juniors transferiyle ilgili asla yakın olmadığını belirtti. Galatasaray'la 2 yıl daha sözleşmesi var. Gelecekte fırsat çıkarsa Boca Juniors'a gitmek istiyor. 1905 GS Yad yönetimi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i Rams Park'ta ziyaret ederek desteklerini sundu, projelerini paylaştı ve başarı dileklerini iletti. Monaco forması giyen Follering Balogun bu yaz takımdan ayrılmayı planlıyor. İtalya ve İngiltere'den ilgi var ancak resmi görüşme yok. Monaco 50 milyon euro bekliyor.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 48 kuruştan, gram altınsa 6260, 9 lira 89 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
1: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
0: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
1: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
0: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
1: 0555 463 77 77.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.

En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce.
1: Yakışır bana Bellona. Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
2: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

0: Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa, B, D, P gibi harfleri yazarken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disleksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Radyo Sinerji. Radyo Sinerji.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
5: 98.9 FM, Radyo Sinerji.
6: Radyo Sinerji.
5: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Saat 17.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Terör örgütü DHKPC'ye yönelik İstanbul merkezi 8 ilde düzenlenen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamındaysa hakkında gözaltı kararı verilen 209 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Van'ın Erciş ilçesinde jandarma uzman çavuş Samet Karabulut'un görevi esnasında geçirdiği trafik kazasında şehit olduğunu bildirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye ile Ermenistan arasında geçmişte kullanılan karayolu ve demiryolu geçişlerinin yeniden hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirterek, her iki tarafta da bakım, hazırlık ve ihale süreçlerinin ilerlediğini söyledi. Kırıkkale'nin Yahşiyan ilçesinde İMHA sahasında mühimmatın kazara patlaması sonucu iki kişi hayatını kaybetti. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci 26 Haziran Cuma günü karnelerini alarak yaz tatiline giriş yapacak. Öğretmenlere yönelik 29-30 Haziran'da gerçekleştirilecek 2026 Haziran dönemi mesleki çalışma semineri ise çevrimiçi düzenlenecek. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı İsviçre'de ABD ile yürütülen teknik müzakerelerde mutabakatın uygulanmasına yönelik mekanizmalar üzerinde uzlaşmanın sağlandığını, çalışma grupları kurulması kararına varıldığını bildirdi. Spor. Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu'nun yaptığı ikinci değerlendirme toplantısının ardından 2026-2027 sezonu için profesyonel futbol liglerinde lisans alan kulüp sayısı 21'den 29'a yükseldi. FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası elemeleri C grubunda Bosna Hersek ve İsviçre ile karşılaşacak A erkek milli takımı hazırlıklarına İstanbul'da başladı. Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu 2026-2027 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini belirledi. 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın yeni sezondaki harcama limiti 9 milyar 6 milyon 596 bin 835 lira olarak açıklandı. Fenerbahçe'nin harcama limiti 6 milyar 330 milyon 32 bin 702 lira, Beşiktaş'ın ise 4 milyar 123 milyon 397 bin 974 lira oldu. 2026 Dünya Kupası J grubu ikinci hafta maçında Arjantin Avusturya'yı 2-0 mağlup ederek grupta 2-2 yaptı. Dallas Stadyumunda oynanan mücadelede yıldız futbolcu Messi attığı 2 golle takımına galibiyeti getirdi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.262 lira 44 kuruş, Amerikan doları 46 lira 47 kuruş, euro 53 lira 14 kuruş, sterlin 61 lira 64 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 77 dolar 65 sent, bir bitcoin 64.234 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.729 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'yla Niğde, Kayseri, Sivas, Rize, Artvin, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber.

0: Reklam.
1: Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce
2: yaşatır evi tarzıyla, yakışır bana Bellona.
3: Otomobil alırken riske girmeyin, önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
1: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
1: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
1: 0555 463 77 77.
4: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.

0: Reklam. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.

Hedef alıp vursan da özenli sözlerin oklarıyla süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala, ateş et arka arkaya aşk, beni tara, bilsin. Hiçbir şey umurumda değil, dağlarım yaralarımı çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki, onu kirletmeyeceğim seninle.

0: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Tokat'ın Dünya'ya Sesi.
2: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
1: Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam. Tokat'ın Dünya'ya Sesi.
2: Radyo Sinerji.
3: Hiçbir zaman affetmedim.

0: 2027'den itibaren araç muayene hizmetlerini devralarak 81 ilde 249 yeni nesil istasyon ve 100 mobil istasyonla dijital, komisyonsuz ödeme dönemi başlatıyor. Yapay zeka destekli sistemler geliştiriliyor. Yükseköğretim Kurulu, 2025'te başlayacak uygulamayla üniversite dışı eğitimlerin transkripte girip krediye dönüşmesini sağladı. Mikro yeterlilikler dijital sertifikalarla desteklenerek öğrencilerin yetkinliklerini artıracak. Antalya'nın Aksu ve Serik ilçelerinde iki orman yangını çıktı. Aksu'daki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken Serik'teki yangına müdahale sürüyor ve yangın büyüme eğilimi gösteriyor. Kırıkkale'de mühimmat depolama ve imha tesisinde 3,5 inç roket mühimmatı patladı. Patlamada uzman Turan Göl ve İdris Tayyip Duruş hayatını kaybetti, bir asker yaralandı. Ekipler hızla müdahale etti. Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, 12 Haziran'da halka arz edildi. İlk günlerde yükselen hisseler son 3 günde %20, 3 düşerek 600 milyar dolar değer kaybetti. Piyasa değeri 2 trilyon doları aşıyor. Galatasaray Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu kazanarak transfer çalışmalarını hızlandırdı ve Fenerbahçe'nin eski yıldızı Yusuf Akçiçek'i kadrosuna katmak istiyor. Başakşehir eski oyuncusu Edin Visca ile bir yıllık sözleşme imzalayarak yeniden kadrosuna kattı. Visca kulübün tarihine önemli başarılarla adını yazdırdı. Beşiktaş 2026-27 sezonu hazırlıkları kapsamında 27 Haziran'da Nevzat Demir tesislerinde toplanıp Slovakya'da 6 hazırlık maçı oynayacak. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 48 kuruştan, gram altınsa 6287 lira 13 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Şimdi haberler.
0: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat-Sivas sınırındaki Çamlıbel mevkisinde mantar avcıları yaklaşık 3 kilogram ağırlığında dev bir mantar keşfetti. Bu sıra dışı mantar bölgedeki vatandaşların ilgisini çekti. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma, Tokat ve Samsun'da 36 adrese eş zamanlı uyuşturucu baskını düzenledi, 36 şüpheli gözaltına alındı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Hava durumu.
0: Tokat'ta yarın hava genellikle güneşli ve en yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Sivas'ta yarın hava çoğunlukla güneşli seyredecek, en yüksek sıcaklık 25 derece. Yozgat'ta yarın hava açık ve en yüksek sıcaklık 25 derece olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler, bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Ve dönünce
3: yaşatır evi tarzıyla, yakışır bana Bellona.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
4: 0555 463 77 77.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin eve dönünce.
3: Yakışır bana Bellona.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
5: Dünyanın yerel radyosu
6: Sinerji.

0: Reklam. Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Argenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Argenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok. Fatura derdi yok. Altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Argenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Argenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Argenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
2: Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor. Maksimum müzik. Sinerji FM.

Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Reklam. Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
1: Reklam. Dünyanın yerel radyosu Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi

0: Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
1: Reklam. www.radyosinerji.com
2: Dünyanın yerel radyosu.
1: Dünyanın yerel radyosu.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
0: Reklam.
2: Maksimum Müzik. Radyo Sinerji.

0: Reklam. Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erba, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 60 60
3: 0555 463 77 77.
0: Reklam.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.
3: Hazır değilim.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: 98.9 FM Radyo Sinerji.
2: Radyo Sinerji.
1: Tokat'ın dünyaya sesi.

şarkılar bizi söyler de. Hafta içi her gün geçmişten günümüze, sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar bizi söyler başlıyor.

Bölgenin en güçlü sesinde şehrin en iyi müziğini sunan radyo istasyonunda güzel ve keyifli bir Emel Sayın eseriyle beraber Şarkılar Bizi Söyler programına merhaba dedik. Hepiniz bugüne, hepiniz radyomuza, hepiniz gönlümüze hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.

Efendim bugün de sevgi sepetiniz dolu, kulağınız radyomuzda olsun. Zira Şarkılar Bizi Söyler programı için bizler çok güzel eserler belirledik ve bu güzel eserleri zamanımızı iyi değerlendirerek sizlere sunacağız. Güzel ve keyifli bir çalışmamızın ardından program Devrim Gürenç ile devam ediyor. Özür diliyorum diyor sanatçımız.

Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız, Şarkılar Bizi Söyler programında sanat müziği şarkılarıyla yolculuğumuz keyifli şarkılar eşliğinde devam ediyor. Hasan Eylem yorumundan güzel bir eser paylaşacağız. Hasan Eylem'in Bir Gurbet Öyküsü ismini taşıyan 2016 yılında çıkan albümüne uzanacağız. Ve bu albümdeki en güzel sanat müziği eserlerimizden bir tanesini sizlerle paylaşacağız. Küçük yaşta aldım sazı elime diyecek sanatçımız.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Ve dönünce yaşatır evi tarzıyla,
3: yakışır bana Bellona. Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
5: Kesintisiz Türkçe müzik.
6: Türk sanat müziğinin unutulmayanları. Şarkılar bizi söyler. Şarkılar bizi söyler. Devam ediyor.

Dinleyicilerimiz sevdiğiniz tüm yıldızları bir araya getirdiğimiz Şarkılar Bizi Söyler programında en keyifli sanat müziği eserleriyle program birlikteliğimiz devam ediyor. Şu dakikalarda bir Melihat Gülses eseri ağırlayacağız ve Melihat Gülses'in 2016 yılında çıkarmış olduğu Selanik'e Ağıt albümüne gideceğiz efendim ve bu albümdeki en güzel eserlerinden bir tanesini paylaşacağız. Mardarovası diyecek sanatçımız.

Programlarımızın olmazsa olmaz isimlerinden bir tanesi. Nerede bir sanat müziği eseri duysanız muhakkak ki son zamanlarda aklınıza Muazzez Ersoy geliyor. Bizler de sanat müziği programı yaptığımız için Muazzez Ersoy şarkılarından bir tanesine yer vermeden programı kapatmıyoruz, biliyorsunuz. Programımızın en güzel şarkılarından bir tanesini seslendirdi Muazzez Ersoy ve programımız Metin Şentürk'ün sesinden güzel bir sanat müziği eseriyle devam ediyor.

Efendim, bölgenin en güçlü sesinde şehrin en iyi müziğini sunan radyo istasyonunda Şarkılar Bizi Söyler programının bugün de sonundayız ve son eserimizi paylaşıyoruz. Bizimle olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda yine karşılaşacağız. Hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.

0: Söyler'de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler sona erdi.
1: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
4: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Arjenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Arjenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Arjenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Arjenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Arjenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Reklam.
5: Radyo Sinerji.
6: Radyo Sinerji.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: www.radyosinerji.com
2: Dünyanın yerel radyosu.
1: Dünyanın yerel radyosu.

Reklam. Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce yaşatır evi tarzıyla,
1: yakışır bana Bellona. Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
2: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
3: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam.
1: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
4: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50 Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

bu ceza taşınmaz ki. Ellerim neden böyle buz keser anla, suçlama

Çakıyor üstüme yavaş yavaş çiçeğimin